0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Faruk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Toroslardan rahmetle akan Seyhan Erman. Gök gürültü, yağmurun, senlerle gelen aşka. Adanan, memleketim, özlediğim toprağım.